çayımı ertimi aça kendisini falkan bahtanur frama avval zirisana ve semizi dedikirdeyi tuta emizi ruh badar tahkarım emizi ruh badar tahkarım adamine dağ pırdı zırgi pat pat gardama selur erci tamana bahtanur abihada manana avce çayım nurin en frama nugul selam tu tarik bey malik javeriye mek flor azim alofas masib dur bahadak sada faham nashna davada jelke arutikana azoye patan fadma azir senetam saram.